0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to party.

0: Ümitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çık. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Anlaşmayı doğrulayan İran mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. Trump, İran anlaşmaya uymazsa, eğer nükleer programını bitirmezse yine vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya varan ABD ile İran'ı kutladı, sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülke ABD-İran anlaşmasından memnun olduklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması sürecinde Lübnan'a saldıran İsrail'i eleştirdi. Trump, Netanyahu için "çok sinirlendim, ona bunu söyledim, hiçbir muhakeme yeteneği yok" ifadelerini kullandı. CHP'de mutlak mutlan kararının ardından kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'e yakın isimler yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün CHP Genel Merkezi'ne sunacak. Edirne'de açlık grevinde olan Özşen madencilik işçilerinin eyleminin 26. gününde silah sesleri duyuldu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yerin altındaki açlık grevine başlayan Özşen madencilik işçilerine destek için Edirne'ye gideceğini açıkladı. Meclisin gündemi yeni haftada yoğun. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Aydın Didim'de 16 düzensiz göçmenle 2 organizatör yakalandı. Bartın Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu plajında silahsız insansız hava aracı bulundu. ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 11 paraşütçü bir pilot hayatını kaybetti. ABD savaş uçağı Washington'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu. Okullar 14 Eylül'de açılacak, 25 Haziran'da kapanacak. İsviçre'de halk oylamasında nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim reddedildi. Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Turnuvanın sempatik ama zayıf takımı Hollanda Krallığı'na bağlı özerk bir ülke olan Curaçao, Karayipler'de Venezuela'nın hemen kuzeyinde bir turizm adası. Dünya Kupası'nda E grubunun bir diğer mücadelesinde bir dişi sahili Ekvator'u 1-0 yendi. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: geldin.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: döndüğe geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
11: Metro FM.

0: Sexy and I know.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. Trump, İran anlaşmaya uymazsa, eğer nükleer programını bitirmezse yine vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya varan ABD ile İran'ı kutladı, sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülke ABD-İran anlaşmasından memnun olduklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması sürecinde Lübnan'a saldıran İsrail'i eleştirdi. Trump, Netanyahu için "çok sinirlendim, ona bunu söyledim, hiçbir muhakeme yeteneği yok" ifadelerini kullandı. CHP'de mutlak mutlan kararının ardından kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'e yakın isimler yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün CHP Genel Merkezi'ne sunacak. Edirne'de açlık grevinde olan Özşen madencilik işçilerinin eyleminin 26. gününde silah sesleri duyuldu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yerin altındaki açlık grevine başlayan Özşen madencilik işçilerine destek için Edirne'ye gideceğini açıkladı. Meclisin gündemi yeni haftada yoğun. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Aydın, Didim'de 16 düzensiz göçmenle 2 organizatör yakalandı. Bartın, Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu plajında silahsız, insansız hava aracı bulundu. ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 11 paraşütçü, 1 pilot hayatını kaybetti. ABD savaş uçağı Washington'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu. Okullar 14 Eylül'de açılacak, 25 Haziran'da kapanacak. İsviçre'de halk oylamasında nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim reddedildi. Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
8: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
13: Yes, yes.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'um hoş
1: geldin. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Kahvaltının en güzel tadı.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Reklamlar.
10: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
9: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. Trump, İran anlaşmaya uymazsa, eğer nükleer programını bitirmezse yine vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya varan ABD ile İran'ı kutladı, sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülke ABD-İran anlaşmasından memnun olduklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması sürecinde Lübnan'a saldıran İsrail'i eleştirdi. Trump, Netanyahu için "çok sinirlendim, ona bunu söyledim, hiçbir muhakeme yeteneği yok" ifadelerini kullandı. CHP'de mutlak butlan kararının ardından kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'e yakın isimler yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün CHP Genel Merkezi'ne sunacak. Edirne'de açlık grevinde olan Özşen madencilik işçilerinin eyleminin 26. gününde silah sesleri duyuldu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yerin altındaki açlık grevine başlayan Özşen madencilik işçilerine destek için Edirne'ye gideceğini açıkladı. Meclisin gündemi yeni haftada yoğun. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Aydın, Didim'de 16 düzensiz göçmenle 2 organizatör yakalandı. Bartın, Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu plajında silahsız, insansız hava aracı bulundu. ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 11 paraşütçü, 1 pilot hayatını kaybetti. ABD savaş uçağı Washington'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu. Okullar 14 Eylül'de açılacak, 25 Haziran'da kapanacak. İsviçre'de halk oylamasında nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim reddedildi. Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Turnuvanın sempatik ama zayıf takımı Hollanda Krallığı'na bağlı özel bir ülke olan Curaçao, Karayipler'de Venezuela'nın hemen kuzeyinde bir turizm adası. Dünya Kupası'nda E grubunun bir diğer mücadelesinde bir dişi sahili Ekvator'u 1-0 yendi. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.
4: Türkiye

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
9: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Biz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklamlar. Metro FM. Limitsiz.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklamlar.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Turnuvanın sempatik ama zayıf takımı Hollanda Krallığı'na bağlı özel bir ülke olan Curaçao, Karayipler'de Venezuela'nın hemen kuzeyinde bir turizm adası. Dünya Kupası'nda E grubunun bir diğer mücadelesinde Vildişi sahili Ekvator'u 1-0 yendi. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Ümitsiz
1: hit müzik.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Metro FM.
1: Maluma, baby.
2: Hola, ¿cómo va?
1: Bebecita, ¿qué pasó?

0: şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik. Hit müzik.
2: Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Arası.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Yes, yes.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden çok var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya, yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite değil.
1: Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM hesabının

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Turnuvanın sempatik ama zayıf takımı Hollanda Krallığı'na bağlı özel bir ülke olan Curaçao, Karayipler'de Venezuela'nın hemen kuzeyinde bir turizm adası. Dünya Kupası'nda E grubunun bir diğer mücadelesinde fil dişi sahili Ekvator'u 1-0 yendi. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: Metro FM.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamı.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Metro FM. Limit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Dertin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız itleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz heyecan, limitsiz hit müzik. Metro.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: mesajı.
1: Reklama.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunun herkese merhaba. Ben Cengiz. Yepyeni haftanın ikinci bölümünde öğleden sonra için harika bir başlangıcı yaptık. Partileyeceğiz birlikte. 3 saat boyunca harika Metro FM şarkılarını sizler için çalacağım ve sendromsuz dakikaları birlikte yaşayacağız. Enforce ve Fallen Angel'la başladık. Tyler ile devam edelim mi? Chanel geliyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni mikserip müzik devam ediyor. İki hafta önce İstanbul'da esti, tüm dünya onun bu rüzgarını hissetti ama Kanye West rüzgarı hala hafiflese de kendini hissettiriyor. Bugün de Metro FM'e Stronger'la katıldı. Harika bir pazartesi günü olması için vazgeçilmez şarkılarımızdan bir tanesi geliyor son günlerde. The Second Voice'la Metro Online'da partilemeye devam.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: Wow! That just rolled them all.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Enerji, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

playlistlerinize ekleyecek yepyeni şarkılar arıyorsanız herkesten önce burada tanışabilirsiniz. Tangan Tribe ve Sarati ile pazartesi günün hit adayını dinlemiş oldunuz. Gerisi size kalıyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı çalsın mı sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

yapmak mümkün değildi. Yıllar öncesinde tanıştığımız ilk günlerde de bizim en büyük hitlerimizden bir tanesi olmuştu. Bugün de içinizi ateşlemeye devam ediyor Silva Mandy. Tekal Alış Pıçı. Geride bıraktık Şampol ve Keşe Kaun'la. Pazartesinin keyfini çıkarmaya partilerek devam ediyoruz.

0: reklamlar.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence.
0: Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Merhaba. Merhaba. 15'i yakaladık. Günün ikinci bölümünden sona doğru gidiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde, en iyi müzik radyonuzda ve enerjiniz her zaman olduğu gibi tavanda. Yola devam ederken birbirinden güzel Metro FM şarkıları sizi zirvede tutmaya devam edecek. Hepinize iyi eğlenceler. Ontario, Toronto, Caravan geliyor.
1: Limitsiz.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM'de Eli Mainstream müzik devam ediyor. Lady Gaga'nın en büyük hitlerinden bir tanesi. Ama bana sorarsanız Vadim Amadov öyle müthiş bir mix yapmış ki orijinal versiyonun enerjisini bile geçmiş bu şarkı. Bad Romance'la coştunuz. Accent'la yola devam edelim. Metro FM'in demirbaş şarkılarından bir tanesi. Hatta zamanında Metro FM dinleyicisi olmanıza da sebep olmuştur büyük ihtimalle. Radyonuzda Barakay.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: Hafta içi her gün yepyeni bir şarkı bizden size. Metro FM'de yeni haftayla birlikte yepyenileri dinlemeye devam ediyoruz. Tangan Tribe'den Serati. Radyonuzda günün hit adayı. Siz nasıl buldunuz? Oylarınızla, yorumlarınızla gelin bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro'nun aile Cengiz Radyo'nuzda yepyeni haftaya yepyeni bir pazartesiyle başladık. 15 Haziran günün tarihi.

0: reklamlar.
1: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o işte. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'de Cengiz Vadir, Rızdat Sen İmpala ve Gini bugün de Metro Online'de görevlerini yerine getirdiler. Dry Cola eşliğinde Lady Gaga ya da Bruno Mars hayranıysanız ya da ikisine birden hayransanız bu şarkı hayatınızdan kolay kolay çıkmaz. Mige Salman yeri de Metro FM TR Instagram adresinden bu şarkı istemiş, onun için Dry Cola.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Reklamlar. CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. We'll be right back.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
6: non-stop Metro.
7: DJ'nizin sağlığı, Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Ben Cengiz. Keyifli güzel bir pazartesi günü. Günün ikinci bölümünden sona doğru gidiyoruz ve Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla hayatınıza giren o harika şarkıyı dinledik. Metro Boy ve Yallahla. Yeni saat açıldı. 16'dan 17'ye kadar Metro Online'ın bir saati daha var. Yine müthiş şarkılarla enerjinizi zirvede tutmaya devam. The Second Voice dinleyelim. Let Me Be.
1: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi. Whipping that, whipping that thing.

0: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metronay'da ben Cengiz, bu efsane şarkıları sizler için çalıyorum. Ultra efsanesi DJ Pantaris Mix ile bugünlerde sıklıkla radyonuzdan karşınıza çıkıyor. With or Without You'yu geride bıraktık. Saatin şansı ismi Bartu Ülkmez'in favorisini dinliyoruz. Çok sık çalıyoruz ama bu kez de Bartu için çalalım.

Metro FM'de Lemmy Strip Müzik devam ediyor. Genellikle zor başlayan bir gündür ama bizim için fark etmiyor biliyorsunuz. Haftanın her gününü partileyerek, enerji depolayarak geçiriyoruz. Bu pazartesiyi de öyle geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Metro Online eşliğinde Madonna, Psychic ve O7 O'Shake Frozen'la geldi. Gitmeden bir One Attack dinleyelim yeni şarkısıyla. Biraz cool dakikalar yaratalım. Promised Land radyonuzda.

0: Kesin.
1: Reklama.
2: Around the world with Arthur.
1: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Carnival FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie bir.

bir araya geldiler ve bu harika şarkıyla uzun zamandır hayatımızdalar. I Adore You. Bugün Metro Online'da yolun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı saat 14'ten bu yana. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Yarın 14'te yine buradayım. Yine müthiş güzel şarkılar çalacağım sizler için. Az sonra beden iş yolculuğunuzda Arkın Çelik Around the World'la eşlik edecek. Yarın görüşmek üzere. Anima ile baş başa bırakıyorum sizleri. Bye bye.

0: Reklamlar.
1: Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız itleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı saat 5 özel seçtiğim şarkılarla 120 dakikada dünya turuna başlıyoruz. Bulunduğunuz yere şimdiden hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın. Yeni bir hafta ve her gün geri kalan hayatımızın ilk günü, dev bir değişimden sadece bir karar kadar uzaktayız. Bu hafta o karar için doğru zaman mı? Onu ancak siz bileceksiniz ama 11 Haziran'da gökyüzünü dolduran Dolunay şu sıralar geri çekiliyor ve astroloji buna azalan Dolunay derken. Bırakma, içsel sorgulama, neyi sürdürüp neyi geride bırakacağına karar verme evresi. Geride bırakacağınız şey ücret ödediğiniz müzik platformları olsun. Karnaval'da limitsiz hit müzik, Metro FM'de hepsi ücretsiz. Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle. Hatta bulunduğunuz ilin frekansında, radyonun nostaljisiyle. Usher 2000'lerin başında King of Crunk Lil Jon imzasıyla Yeah radyonuzdaydı. Şimdi ise Dr. Dre'nin 2001 albümünden Snoop Dogg'un eşlik ettiği The Next Episode radyonuzdaydı.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

2019 yılında Amerika Single listesinde tarihin en uzun süre listede kalan single'ı 90 hafta. Önceki rekor Imagine Dragons'ın 87 haftasına aitti ama 90 epey büyük bir rakam sayılır. Aha Take On Me'nin 80'li yılların synth dokusu Max Martin'de Oscar Holter'ın stüdyosunda yeniden dünyaya açıldı. The Weeknd Blinding Lights radyonuzdaydı. 2 hafta kadar önce 30 Mayıs'ta Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişiye Türkiye konser rekorunu kırarak, kendi turne rekorunu da kırarak dev bir konser verdi. Travis Scott da sahnede ona eşlik etti diye iddia ediliyor. 2007 imzasındaki şarkı o akşam sahnedeydi. Daft Punk'ın Harder, Better, Faster, Stronger sample'ıyla Kanye'nin elinde yeniden dünyaya açılan ve aslında sample'ın yeniden doğmak olarak yeniden nitelendirilebileceğinin en iyi kanıtlarından biri. Metro FM'de Kanye West ve Stronger radyonuzda.

0: Bankası.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

ilişkiye genellikle iki yanlış varsayımla giriyoruz. Erkekler aman bu çok güzel sakın değişmesin diyor. Kadınlarsa ben bunu değiştirir adam ederim diye birlikte oluyor. İkisi de haksız sayılmaz aslında ama yine de bilmekte fayda var. Bir ilişki boyunca yalnızca kadını değil her iki tarafında şekli, kişiliği, ön kabulleri her şeyi değişecek ve dönüşecek. İlişkiyi sağlıklı kılan da tam o adaptasyon becerisi aslında. Lady Gaga'nın single'ı burayı işleyen bir parçaydı. Shape of a Woman. Geçen ay Devil Wears Prada filminin ikincisi için müziklerini yaptığı Andrew Watt Circuit ve Gashafelstein üçlüsüyle stüdyoya girdikleri parça aslında Mayhem albüm seanslarının bir outtake olarak başlamış. Prada 2 için yeniden doğan ve bir kadının şeklinin yerine kalbinin bir parçasını koyan bir şarkıya geçelim. Pop kültürünün en eski sorularından biri. Shape of a Woman sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. İtalyan elektronik müzik ikilisi Medusa. İngiliz Good Boys ortaklığıyla, 2019'da yayınladıkları parçayla ve kalbinin bir parçasını ödünç vermenin aslında onu ne kadar büyüttüğünün en iyi kanıtı. Metro FM'de Piece of Your Heart.

akşamın yapay zeka kıvrında. 2005 yılından Amerika Simila Lisesi'nin 2 numarasına kadar yükselen Pussycat Dolls'un Don't Chase radyonuzdaydı. Ama funk yorumuyla. Orijinal Pussycat Dolls parçası aklınıza gelmeyecek isimlerin beraber yazdığı bir single olmasına rağmen Nicole Scherzinger'ın vokaliyle ve tabii ki diğer Pussycat'lerin ortaya koyduğu büyük seksapelle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Bir parçayı sürekli baştan alıp tekrar ettiren şey nedir? Düşündünüz mü hiç? Spotify'ın 2016 dinleme verilerini dikkate aldığımız zaman çok önemli bir şey vardı. O da en çok başa alınan single'lardan biri, sebebi tek değil ama yine de bir tanesi belirgin bir şekilde bu parça. Kapanışındaki fade out'a giden tekrar eden nakarat, kulağa devam et diye kandıran bir kara ip mühendisliği. Rihanna'nın Anti imzası. 2016'da Drake'in eşlik ettiği bu parça aralarındaki ilişkinin de en sıcak olduğu dönemler. 9 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan Metro FM'de ve Rihanna'dan.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Turnuvanın sempatik ama zayıf takımı Hollanda Krallığı'na bağlı özerk bir ülke olan Curaçao, Karayipler'de Venezuela'nın hemen kuzeyinde bir turizm adası. Dünya Kupası'nda E grubunun bir diğer mücadelesinde Vildişi sahili Ekvator'u 1-0 yendi. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
12: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Around the world.
12: Devam ediyoruz.

2013 yılından Halcyon Days albümünden çıkan ilk parça aslında The Yona Lewis'in 2012 parçası Glass Heart'ın bir demosuydu. Balada kayınca bu elendi. Ama Greg Kurstin bu parçayı yeniden ele aldı ve Ryan Tedder'ın vokal prodüksiyonunun üstlendiği Ellie Goulding'in elinde İngiltere'nin bir numarasına kadar çıkan dev bir hite dönüştü. İlk haftasında 116 bin sattı, 3 hafta zirvede kaldı. Burn, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları ben arkamda. Sizin için dünyayı dolaştığımız Around the World'da. Ve bu parçayı aslında bu adamı da özlemişim. 2023 yılından I've Tried Everything But Therapy albümünden. Teddy Swims. Nisan 2024'te 3. single olarak bu parçayı çıkardı. Lose Control'un albüm arkadaşı. Soul ve R&B'yi pop bedeninde birleştirmeyi başaran ender isimlerden, ender şarkılardan biri. Metro FM'de Teddy Swims ve kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Bazı kapıları kapatmak. The Door radyonuzda.

Saatte 60 dakika, dakikada 60 saniye. Bu anons hep Rana yapar. Rana'ya selamlar eğer duyuyorsa. Aynı hızda yaşıyoruz hepimiz ama hız algımız tamamen kişisel. İşte bu da Einstein'ın izafiyet dediği şey. Bazı saatler yıl, bazı yıllar bir saat gibi geçiyor. Saatin geri sayımı ise boom, işte o noktada bitiyor. Sage the Gemini'nin 2020 imzası Scooby-Doo'nun animasyon filmi Scoob'un müziği için Big Two Three vokaliyle kaydedilen bir parça. Gaspar adıyla tanıdığımız Bay Area imzası. Pandemi yılının soundtrack parçası, işte çıkışı. Radyonuzda Tick Tick Boom. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la, ki bu gezinin adı Around the World, Coldplay'in 2015 tarihli A Head Full of Dreams albümünden çıkardığı bu parçanın da gerçekten bence en iyi karşılıklarından biri. Saatin patlama anına saplandığı yerden, ömrün macerasının başladığı yere. İngiltere'de 7 numarada Metro FM'de Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Metro FM, limitsiz git müzik, git müzik.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Geçenlerde Fransız bir arkadaşımla aramızda geçen utanç dolu bir an var. Paylaşmak istiyorum. Uzun süredir yanlış telaffuz ettiğim bir isimmiş. Yugel diyormuşum. Meğer adı Yücel'miş. Yugel. Yani gerçekten Marsilya doğumlu Florent Hugel'in adını Fransızca'dan ayırmışım. Bambaşka bir yere götürmüşüm. Düzeltildiğimde o kadar utandım ki. Neyse, paylaştığıma göre artık tüm memlekette Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda canlı yayında kendisini rezil eden insan olarak merhaba, ben Arkın. Ben bir gramer naziyim. Benzer kaza yaşayan herkese Instagram'da Arkın Çelik'e mesaj yazmayı bekliyorum. Yücel'in geçen Kasım ayında Solto'yla yayınladığı parça Sister Nancy'nin 1982 Dancehall Klasiği Bam Bam Afro House yorumuyla yeniden işlendi. Bu arada DJ'lerin Afro House'a karşı tepkisini gerçekten anlamlı bulmuyorum. Jamaican Bam Bam benim en sevdiğim, çalmayı da en sevdiğim şarkılardan biri. Çünkü Yücel'i seviyoruz sonuçta, değil mi? Groove Armada 2001 yılından Goodbye Country Hello Nightclub albümünden Andy Cato ve Tom Finley'in MC Mad vokaliyle bir araya geldiği muhteşem bir parça. İngiltere'de 12 numaraya kadar çıktı ama şarkının janra belirleyen gücünü kesinlikle tanımlayan bir liste başarısı değil bu. Dancehall ve Speed Garage'ı tek bassline üzerinde buluşturan House. İki kıta tek kalp atışı. Metro FM'de Super Stylin'.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

tesadüfe inanmam. Hizalanma vardır, denk gelme vardır ama hiçbir şey anlamsız tesadüflerden ibaret değildir. Tesadüf değil. Bu akşamın iki şarkısı da film müziği olarak parladı. Pharrell Williams'ın 2013 yılında Despicable Me, Çılgın Hırsız 2 filminin soundtrack için kaydettiği parça 25 ülkenin bir numarasına kadar çıktı ki parçanın yazılması o kadar kolay bir süreç değildi kendisini anlattığına göre. Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. Oscar adayı oldu. 24 saatlik bir interaktif video projesiyle dünya pop tarihine geçti. Happy radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'le. Ben Arkın'la, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Aiko Aiko'nun hikayesi ise biraz daha eski. Hatırlayanlar bilir. 1953'te James Sugar Boy Crawford'ın Giacomo parçasıyla başladı ve 1965'te Dixie Cups klasikleştirdi ama parça dünyaya 1988 yılında Rain Man filminin açılış sahnesinde Bell Stars yorumuyla tanıtıldı. Justin Wellington ve Small Jam ortaklığıyla 2017'de Tropic cover'ıyla yeniden dünyaya gelen, sosyal medyada viralite sayesinde tüm dünyaya ulaşan New Orleans karnaval kültürünün Pasifik adalarından dünyaya geri dönen versiyonu. Metro FM'de Aiko

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the World.
2: Devam ediyoruz.

Radyonun akışını daha uzun süredir dinliyorsanız tam olarak söylediğim buydu. Einstein'ın izafiyet teorisindeki saatlerin dakika, dakikaların saat gibi hissettirdiği zamanlar. 2 saat bitti ve nasıl geçtiğini ben bile fark etmedim. Hep daha fazlasını istemek mümkün. Mesela eve dönüş yolculuğumuz kısacık sürsün ama bütün Around the World şarkılarını aynı anda dinleyebilelim. Bunu da istemek son derece doğal. Güzel olansa varacağınız yere sağ salim ulaşmak. Eve keyifle vardığınızda gerçekten güzel karşılanmak. Tate McRae'in 2023 imzasıyla pop sahnesinin yeni neslinin taşındığı parça. Açgözlülüğün şarkısı radyonuzdaydı. Greedy. 2013'te Subliminal albümünden çıkan parça Fransa'nın 3 numarası 4 hafta zirvede kaldı. 153 bin satışla yılın en çok satış yapan Fransa single'larından biriydi. Kongo doğumlu Matrejim, Türkiye'de uzun süre kalbimizi taşıyan eserlerden biri. Size eşlik eden Ben Arkın'ın seçtiği dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın salı akşamı saat 5 itibariyle yine aynı frekansta. Karnaval'da Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle, bulunduğunuz ilin radyo frekansındaysa radyonun nostaljisiyle Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de yayında olacak. Daha fazlası için yarın buluşalım, ne dersiniz? Bella!

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin
2: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Edemeye bırak.
1: Reklamlar.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
4: Ne istersen ol. Billboard.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. İster, ister
1: bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: İran, ABD petrol yaptırımlarını kaldıracak, İran'ın petrol satıp gelir elde etmesine izin verecek, dedi. ABD-İran anlaşmasının ardından Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Motorin grubunda salı gününden geçerli 1,22 lira fiyat indirimi bekleniyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Metro FM.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM hesabınız

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz.
2: Ride with the mob. Hamdullah. Check in with me and do your job. Berg is the name. Bimbola did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.